Ça va? Bon, les chiens. Cinder bana. Orada işte ne var falan falan kalıyor desem bir lokum. Nürük elde iş belirten de pek alışılır falan da mehal halde sen de kolla basıyor mu ya ben? Kendur elde. Рек, привет! Добрый вечер, друзья!